0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: rain.
1: Rain.
0: It gets so good to me, only thing I can say is say,

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Come on, give him glory. Lift him up right now. We can stand in this evil day.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

En keyifli, en kaliteli, en bilgi dolu olan programa yani Nergis'le Çay Saati programına hoş geldiniz. 103.6 radyolarınızın en sevilen frekansı. Evet, umarım bugünkü programımızı ve konuları beğenirsiniz. Sizi birazdan müziğimizle baş başa bırakacağım ama önce telefon ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergis.caysaati@hotmail.com. Evet, gelsin bakalım bir müzik siz sevgili

Evet sevgili dinleyenler, güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Annesi lösemiyle savaşan 6 yaşındaki oğluna bakarken dalıp gitmişti. Kalbi acı içinde olmasına rağmen kararlılık duygusunun da etkisini hissediyordu. Her ebeveyn gibi o da oğlunun büyümesini

ve umutlarını gerçekleştirmesini istemişti. Ama bu artık mümkün değildi. Lösemi'nin buna fırsat tanıması olası değildi. Oysa oğlunun hayallerini gerçekleştirmesini istiyordu. Bak, büyüyünce ne olmak istediğini hiç düşündün mü? Hayatında neler olmasını dilediğin ve hayal ettiğin oldu mu? Diye sordu. Bob beklemeden cevap verdi. Anneciğim, ben büyüyünce hep itfaiyeci olmak istedim. Anne de gülümsedi ve dilediğini gerçekleştirebilecek miyiz bir bakalım dedi. Daha sonra Arizona'daki itfaiye müdürlüğüne gitti ve itfaiyecilerle tanıştı. Onlara oğlunun son isteğinden söz etti ve oğlunun itfaiye arabasına binip şehirde küçük bir tur atmasının mümkün olup olmadığını sordu. Bundan daha iyisini de yapabiliriz dedi itfaiyecilerden biri. Eğer oğlunuzu çarşamba sabahı saat 7'de hazır ederseniz onu o gün şeref konuğu yapar, itfaiyeci kimliğine büründürürüz. Bizimle itfaiye müdürlüğüne gelir, bizimle yemek yer, yangın söndürmeye gelir. Hatta bize ölçülerini verirsen ona üzerinde Arizona itfaiyecilerinin sarı renk üzerine işlenmiş ableminin olduğu gerçek bir itfaiyeci kostümü diktirir, lastik botları ısmarlarız. 3 gün sonra itfaiyeci Bob'u aldı, ona elbiseleri giydirdi ve hasta yatağından itfaiye arabasına kadar eşlik etti. Bob itfaiye arabasına kuruldu ve müdürlüğe doğru yol almaya başladı. Kendini çok mutlu hissediyordu. O gün Arizona'da tam 3 yangın ihbarı olmuştu. Değişik itfaiye arabalarına, hatta itfaiye müdürünün özel arabasına da binmişti. Yerel televizyonlar da onu izleyip çekmişlerdi. Hayallerinin gerçek olması, gösterilen sevgi ve ilgi Bob'u o kadar etkilemişti ki doktorların söylediğinden tam 3 ay daha fazla yaşamıştı. Bir gece bütün yaşam belirtileri dramatik bir şekilde yok olmaya başlayınca hiç kimsenin yalnız ölmemesi gerektiğine inanan başhemşire aile bireylerini hastaneye çağırdı. Daha sonra Bob'un itfaiyede geçirdiği günü hatırladı ve itfaiye müdürlüğüne telefon açıp Bob'un bu dünyaya veda ederken yanında özel kıyafetleri içinde bir itfaiyecinin bulundurulmasının mümkün olup olmayacağını sordu. İtfaiye müdürü, "Bundan daha iyisini de yapabiliriz. 5 dakika içinde oradayız. Yalnız, acaba bize bir iyilik yapar mısınız? Sirenlerin çalındığını duyduğunuzda yangın olmadığı anonsunu yaptırabilir misiniz? Sadece itfaiyecilerin önemli bir meslektaşını ziyarete geldiklerini söyleyiniz ve lütfen onun odasının penceresini açınız," diye yanıtladı. Yaklaşık 5 dakika sonra çengel ve merdiven taşıyan kamyonet ulaştı. Merdiveni açtı, Bob'un 3. kattaki odasına yaklaştı. Tam 14 itfaiyeci Bob'un odasına tırmandılar. Annesinin izniyle onu kucakladılar ve ona onu ne kadar sevdiklerini söylediler. Ölümle pençeleşen Bob itfaiye müdürüne baktı ve "Efendim, ben şimdi gerçekten itfaiyeci miyim?" diye sordu. "Bundan şüphem mi var Bob?" diye yanıtladı müdür. Bu kelimelerden sonra Bob gülümsedi ve gözlerini sonsuza dek kapattı. Belki unuttunuz, belki hatırlamıyorsunuz, belki de çok duygusuz, çok katı oldunuz. Ama bilin ki hayat sevgi ve umut saçmaktadır. Eğer bunları duyunca gözleriniz dolmuyorsa sizin için yapılacak bir şey kalmamış demektir. Yok, eğer doluyorsa o zaman sevdiklerinizin kıymetini bilin ve gerçek sevginizi ortaya koyun lütfen. Evet, hemen bir tane daha hikaye okumak istiyorum sizlere. 23 Mart 1994'te Ronald Opus'un cesedini inceleyen adli tabip onun kafasından yediği kurşunla öldüğü sonucuna vardı. Ronald Opus 10 katlı bir binanın tepesinden intihar niyetiyle aşağıya atılmıştı. Umutsuzluğunu geride bıraktığı bir notta açıklıyordu. Ancak 9. katın önünden geçerken pencereden gelen kurşun başına isabet etmiş, hayatı bu kurşunla sona ermişti. Apartmanın 8. kat penceresi düzeyinde cam silicileri korumak için konulmuş bir ağ vardı. Ama bu ağın varlığını ne silahı çeken ne de Ronald Opus biliyordu. Açıkçası kurşun olmasaydı Opus'un intihar girişimi başarılı olmayacak, zemine çakılmadan 8. kattaki ağa takılıp kalacaktı. Opus'un 9 kat aşağıda yere çakılmayıp da 9. kattan düşüyor olduğu anda başına gelen kurşunla vurulmuş olması, yere çakılmış olsaydı muhtemelen onun ölüm sebebini intihardan cinayete çevirmeyecekti. Fakat Opus'un intihar girişiminin başarılı olmayışı savcıyı elinde bir cinayet vakası olduğu düşüncesine itti. Silahın patladığı 9. kattaki odada yaşlı bir adam ve karısı yaşıyordu. Tartışıyorlardı ve adam kadını silahla tehdit etti.
öyle sinirlenmişti ki tetiği çekti, fakat mermi kadını ıskalayarak pencereden dışarı yöneldi ve Opus'a isabet etti. Bir insan A şahsını öldürmeye teşebbüs eder, fakat B şahsını öldürürse o B şahsını öldürmekten suçlu sayılmalıydı. Savcının ulaştığı sonuç buydu. Dolayısıyla 9. kattaki yaşlı adam cinayetten suçluydu. Bu suçlamayla karşı karşıya kaldığında adam da karısı da çok şaşırdılar. Çünkü tetiği çekerken adam, karısı da silahın dolu olmadığından kesinlikle emindiler. Yaşlı adam uzunca bir süreden beri boş silahla karısını korkutmaya alışkanlık haline getirmişti. Bunu karısı da bilir, o yüzden adamın tehdidine pek aldırmazdı. Kısacası adamın karısını öldürme kastı yoktu. Silahın dolu olduğunu dahi bilmiyordu. Böylece Opus'un öldürmesi bir kaza oluyordu. Silah kazara doldurulmuştu. Araştırmalara devam edilince ölümcül kazadan yaklaşık 6 hafta önce yaşlı çiftin oğlunu silahı doldururken gören bir tanık ortaya çıktı. Anlaşıldığına göre yaşlı kadın oğlundan mali desteğini çekmişti ve babasının annesini silahla korkutma temayülünü bilen oğul, annesini cezalandırmak kastıyla babasının annesini vuracağını umarak gizlice silahı doldurmuştu. Annesi ölecek, baba cinayetten suçlanacak, mallar oğula kalacaktı. Artık olay yaşlı çiftin oğlunun Ronald Opus cinayetinden sorumlu olduğu noktasına gelmişti. Tam bu sırada savcının karşısına yeni bir viraj çıktı. Araştırmalara devam edilince geçen 6 hafta içinde anne ile babanın silahla tehdide varan bir tartışma yaşamaları dolayısıyla annesinin ölümünü bir türlü başarmayışı nedeniyle oğlun umutsuzluğunun arttığı anlaşıldı. Bu onu 23 Mart'ta 10 katlı binanın tepesinden atlayarak intihar etmeye itmişti. Ancak ölümünü planladığı gibi olmamıştı. 9. katın önünden geçerken babasının boş zannettiği silahı tetiklemesiyle annesini isabet etmeyip pencereyi seken kurşunun kafasına isabet etmesi nedeniyle Ronald Opus'un hayatı sona ermişti. Ve dosya intihar olarak kapatıldı. İnsanlar ne umuyor ne buluyor, maalesef kötülük düşünenler kötülükle karşılaşabiliyorlar sevgili dinleyenler. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.

0: Evet sevgili dinleyenler, bugün sağlık bilgimizde hemoroidden bahsetmek istiyorum. Hemoroid rahatsızlığı olanlar lütfen sizler de iyi dinleyin. Belki sizin için farklı bir bilgi olacak ve işinize yarayan bir bilgi olursa da bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bazı rahatsızlıkların görünme oranı mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bu durumdan en çok etkilenen organların başında sindirim sistemi geliyor. Yaz aylarında özellikle bu bölgede görülen hastalıklarda artış yaşandığı belirleniyor. 50 yaşına gelen her iki yetişkinden birinde görülen hemoroid oldukça yaygın bir hastalıktır. Kalın bağırsağın sonunda bulunan toplar damarların genişleme, şişme ve kanamalarına hemoroid adı verilir. Yaz aylarında ısınan havanın damarlarda genişleme meydana getirmesiyle birlikte hemoroid hastalığında alevlenmeler görülür. Aynı zamanda değişen beslenme alışkanlıkları da hemoroidin yaşattığı sıkıntıları arttırır. Bununla birlikte uzun süre ıslak mayoyla oturmak da hastalığa bağlı şikayetlerin artmasına neden olur. Hemoroidin başlıca belirtileri arasında şişen damarların tahribi nedeniyle yaşanan kanamalar yer alır. Kanamaların az ya da çokluğu değişebilir. Kişiler hemoroid olduklarını çoğu kez ağrı dışında tuvalet temizliği sırasında ele gelen basur memelerinden ve tuvalet kağıdına gelen kandan anlarlar. Bir başka belirti anüs bölgesinde kaşıntı ve tahriştir. Meyve ve sebzeleri kabuklarını soymadan mümkün olduğunca çiğ olarak tüketin. Kurutulmuş meyve tüketmeye özen gösterin. Günde 2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Düzenli dışkılama alışkanlığı kazanmaya çalışın. Uzun süre oturarak çalışıyorsanız arada kısa molalar vererek kalkın ve ofiste de olsa dolaşın. Yaz döneminde ıslak mayoyla uzun süre oturmayın. Hemoroid hastalığında genetik yatkınlıktan yani ailesel yatkınlık sıkça söz edilmektedir. Aslında burada kişinin vücudunda yatkınlık mı olduğu yoksa o ailenin beslenme alışkanlıkları mı sebep açık değildir. Bazı ailelerde beslenme ve buna bağlı olarak dışkılama, kabızlık olması alışkanlığı hemoroidde en önemli etkidir. Benzer şekilde tuvalette 30 ve 50 dakika kalmak gibi kötü tuvalet alışkanlığında bazı ailelerde sık rastlanan bir durumdur ve bu da beslenme ile ilişkili olabilir. Acı tüketimde bazı toplumlarda daha yaygındır. Acının direkt etkisi olmasa da makattaki yanma hissi ıkınmaya sebep olarak hemoroid riskini arttırmaktadır. Bütün bunlarla birlikte düşünüldüğünde hemoroid sebepleri arasında en önemli etkinin beslenme alışkanlığı olduğu söylenebilir. Hemoroid hastalığı oluşumunu engellemek, hemoroidin ilerlemesini durdurmak ve hemoroidden kaynaklanan şikayetleri azaltmak için beslenmede şunlara dikkat edilmeli. Kepekli ekmek daha doğaldır ve bağırsakta posa bıraktığı için kabızlığı engelleyerek faydalı olur. Her zaman beyaz ekmek tercih edilmemeli. Sebze her yemekte olabildiğince fazla tüketilmelidir. Bağırsakta posa bıraktığı için bağırsağın rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığı engeller. Meyve imkanlar dahilinde her akşam tüketildiğinde sebze gibi bağırsakta posa bıraktığı için bağırsağın rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığı engeller. Kabızlık tedavisinde kayısının ayrı bir yeri vardır. Diğer meyvelerden farklı olarak kayısı bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı çözer. Kayısı taze, kuru, komposto veya kayısı suyu olarak tüketilebilir. Tüm bunlara rağmen kabızlık problemi çözülmüyorsa her akşam 1-2 su bardağı kepek, çorba veya ayranla karıştırılarak yenilebilir. Aslında bazı gıdalar suçlanarak yasaklansa da bu yasakları genellemeden kişiyi özel hale getirmek daha doğru olacaktır. Acı gıdalar, acı yemek hemoroid sebebi değildir. Ama acı yenildiğinde yanma hissiyetiyle tuvalete fazla şiddetli ıkınma ya da tuvalette uzun kalma hemoroide sebep olabilir. Hemoroidden kaynaklanan şikayetleri arttırabilir. Eğer acı yediğinizde tuvalette fazla ıkınmıyorsanız acı yemenin zararı yoktur. Hatta dılkıda yumuşama yaptığı için fayda bile sağlayabilir. Kişide kabızlığa sebep olan gıdalar tüketilmemelidir. Örneğin muz birçok kişide kabızlık yapabilmektedir. Makat bölgesinde tahrişe sebep olabilen gıdalar bazı hastalarda domates, patlıcan ve baharatlar şikayete sebep olmaktadır. Bu durumda kişi o gıdaları seçip onlardan uzak durmalıdır sevgili dinleyenler. Evet sağlık bilgimiz de bu kadar sevgili dinleyenler. Birazdan kültürel bölümümüze devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Radio Light. 103.6 FM.

Evet, yine kültürel bölümümüzde karşınızdayız sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light Nergis'te Çay Saati programı devam ediyor. Sizlerle birlikteyiz tekrar. Evet, umarım konularımız ilginizi çekmiştir. Bugün de genel kültürümüzü arttıracak olan farklı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de arı sütü gerçekten süt müdür? Arı sütü geç olarak keşfedilmiş bir doğa mucizesidir. Ve yapılan araştırmalara göre içeriğinde baldan daha fazla yararlı madde bulunmaktadır. Bu nedenle birçok hastalık ve tedavide bazen kısmen, bazen de direkt olarak kullanılır. Peki hiç merak ettiniz mi? Arı sütü arılardan nasıl elde edilir? Aslında arı sütünün memeli hayvanların memesinden oluşan sütle ilgisi olmadığı halde yavru beslenmesinde kullanılması ve süte benzeyen görünümü nedeniyle Türkçe'de süt olarak adlandırılmaktadır. Diğer dillerde ise kraliyete ait şel adı verilmiştir. Arı sütü bir haftalık genç arıların yutak altı bezlerinde sakladıkları jel kıvamında kremsi beyaz renkte, tadı ekşi ve hafif keskin kokulu bir enzimdir. Arılar arı sütünü sadece kraliçe arıya ve yavru arıların beslenmesi için üretirler. Kraliçe arı yaşadığı süre boyunca arı sütüyle beslenir. Diğer arılarsa yavruyken ilk 3 gün arı sütüyle beslenir. İlk 3 günden sonra bal ve polenle beslenmeye başlarlar. Arı sütü arıların gelişiminde çok etkilidir. Yavru arılar ilk 3 gün arı sütüyle beslenirken çabucak gelişir. Larva olurlar ve arı sütü verilmesi kesilir. Arı sütünün üretilmesi de çok zahmetlidir. Arı sütünü bir haftalık genç işçi arılar üretir. Bu arılar ne yeni ergün olmuş acemi arılar ne de kovan dışına çıkarak yıpranmış arılardır. Genç işçi arılar yaşamlarının en verimli zamanlarında yani bir haftalıkken hem kendileri hem de insanlık için mucizevi faydaları olan arı sütünü üretirler. Arı yetiştiricileri de larvaları yok ederek arı sütünü kaşıklarla gözlerden toplarlar. Gözden yaklaşık 0,1 gram arı sütü alınabilir. Besin değeri oldukça yüksektir. Buna en önemli işaret ise işçi arılara göre daha uzun bir süre arı sütüyle beslenen kraliçe arının yaşam süresidir. Ana arı ve işçi arılar yumurtadan çıktıklarında aynı genetik yapıya sahip olmalarına rağmen larva döneminde farklı oranda ve sürede arı sütüyle beslenmeleri yapılarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Sadece 6 günlük bu farklılık beslenme sonucunda ana arı hastalıklara direnç kazanmakta ve 6 yıl kadar yaşamaktadır. Diğer işçi arılarsa kolay hastalanırlar. Dişi oldukları halde yumurta bırakmazlar ve sadece 2 ay yaşarlar. Kovandaki düzenin ve arı kolisinin hayatının devamı arı sütüne bağlıdır. Arı sütüyle beslenen kraliçe arı kovana hükmeder, üremeyi sağlar. Bu nedenle kraliçe arının bir günde kendi ağırlığının birkaç katı kadar yumurta yumurtlaması gerekir. Yeryüzünde hiçbir canlıda rastlanmayacak derecede inanılmaz bir doğurganlıktır kraliçe arının yumurtlaması. Kraliçe arının sadece arı sütüyle beslenmesi bu şifalı besinin ne kadar etkili ve kuvvetli olduğunu göstermektedir. Vitamin, enzim, mineral, amino asit ve protein açısından çok zengin olan arı sütü içeriğinde A, C, D, E, K, H vitaminleri ile B grubu vitaminlerini barındırır. Ayrıca başka hiçbir maddede olmayan 10-HDA'yı içerir ki bunun özellikleri hastalıklarla mücadelede çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre insan sağlığına sayısız katkısı olan arı sütünün yararları ve kullanım alanları çok fazladır. Örneğin hücre yenileme özelliği nedeniyle kanserli hücreleri yok etmede ve savaşmada kullanılır. Genel olarak diğer faydaları ise şöyledir. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde yardımcıdır. Romatizmal hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği konusunda ciddi bulgular vardır. İçinde var olan enerji nedeniyle yorgunluğu atar, enerji verir. İnsanı zinde tutar. Hücre yenileme, kemik dokusu yenileme, kemik gelişimini arttırma, beyinsel fonksiyonu arttırma gibi çok çeşitli kimyasal faydası vardır. Hücre yenileyici etkisi nedeniyle saç dökülmesine karşı kullanılır. Hamilelikte ve hamile kalmada önemli yardımcıdır. Yine hücre yenileme özelliği nedeniyle
cilt kırışıklıklarını gidermede kullanılır. Midenin rahatlamasını sağlar. Ülser, gastrit gibi mide hastalıklarını ve mide yanmasını önler. Damarların güçlenmesini ve Sara hastalığında nöbetlerin hafiflemesini sağlar. Her türlü hastalıkta ek olarak ayrıca griplerde gıda takviyesi olarak sıklıkla kullanılır. Demek ki arı sütü gerçekten sütmüş ve aynı zamanda da birçok hastalığa faydalıymış. Bu şekilde anlamış oluyoruz kültürel bölümümüzde sevgili dinleyenler. Evet, kültürel bölümümüzü de paylaştık. Şimdi yine kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra da güzel şiirlerle devam edeceğiz.

Sen hiç yağmurun altında kurudun mu? Öyle yandın mı ben gibi, içim gibi? Okudun mu hiç defalarca bir kağıt parçasını? Her sözcüğe başka anlamlar yükledin mi? Acıdı mı gözlerin bir mektubun satırlarında? Kayboldun mu sen satır aralarında? Son gücüyle bir kez daha sevmek neydi? Bir şans daha verdin mi hiç kalbine? Seni de yordular mı aşkın yokuşunda? Kanadı mı yaraların tekrar tekrar? İçine attın mı bütün biriktirdiklerini? Sevgi deyip saklayıp bitirdiklerini? Sen hiç yağmurun altında kurudun mu? Öyle yandın mı ben gibi, içim gibi? Gözlerine bakmadığın oldu mu sevdiğinin? Kendini küstün mü sen uzun uzun? O fark etmeden kokladın mı onu hiç? Habersizce aldın mı düşlerini ellerine? Sen sevdin mi, sevebildin mi? Hiç senin olmayan bir bedeni. Bir sen bile kalmadığı oldu mu? Öylesine gittiler mi senden? Varken yok oldun mu sen hiç? Boşluklardan daha da boş. O ayrıldığında sen de ayrıldın mı kendinden? Bozulmuş bir kaset gibi düğümlendi mi sesin? Aylarca kokladın mı sen bir tokayı? Öğrendin mi artık onun olmamayı? Evet, bir tane daha okumak istiyorum. Üçüncü kişi diye bir yazı. Şimdi bazı adamlara sahip olduğunda en yakındaki kız arkadaşın bile kıskanır seni. Sana bir şey söyleyemez ama kıskanır. Belki onun da bir sevgilisi vardır. Ancak senin sevgiline kıyaslandığında senin sevginin çok daha öndedir. Ve sırf bu yüzden bile kıskanır. Öyle ki ayrılmanı bile ister. Hayatına baktığında bunları görebilirsin. Bazı kızlar o arkadaşlarının sözlerinden etkilenir. Bu çocuk beni sevmiyor diye düşünür. Bununla birlikte ilişkisini sorgulamaya başlar ve genelde ilişkisine, sevgilisine zarar verir. Üçüncü kişiler çok güzel ilişki bitirir. Aslında hemen hemen bütün ilişkiler üçüncü kişiler yüzünden biter. Zaten düşünsenize, dünyada sadece ikiniz varsınız. Neden ayrılasınız ki? Evet, yazarımız üçüncü kişinin her zaman bozucu olduğunu düşünüyor ama bence kişinin karakterinden kaynaklı bazı ilişkilerde birbirini yıpratabiliyor maalesef. Evet, tekrar şimdi kısa bir aramız olacak. Daha sonra da sizlerle vedalaşacağız.

Evet, programımızın sonuna geldik ama yine bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla sizleri uğurlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Nasrettin Hoca eşeği ölünce çaresiz pazardan yenisini almış. Eşeğin yularından tutup eşek arkada kendi önde dalgın dalgın eve doğru giderken iki hırsız gizlice yaklaşıp biri eşeği almış, diğeri eşeğin yerine geçmiş. Hoca arkaya döndüğünde ne görsün? Yeni aldığı eşeğin yerinde bir Ademoğlu duruyor. Hoca şaşkınlıkla adama sormuş. İn misin, cin misin? Ben, demiş adam. Yeni aldığın eşeği. Ana baba bedduası aldığım için Allah beni eşek yaptı. Senin gibi iyiliksever birisi beni alınca tekrar Ademoğlu oldum. Hoca bakmış, bu basbayağı adam. Salıvermiş. Ertesi gün yeni bir eşek almak için pazara gittiğinde bir önceki gün satın aldığı eşeğin haraç mezat satıldığını görmüş. Hayvanın kulağına eğilip, bre tövbesiz demiş, bir günde ana babana gene eşeklik yaptın. Evet, güzel bir tane daha hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Timur bir Ramazan günü Nasrettin Hoca'yı iftara davet etmiş. Sultan çağırır da gidilmez mi? Üstelik hocaya hususi atlardan birini göndermiş. Hoca şehre vardığında vezirlerden birisi karşılamış. Akşam ezanıyla birlikte sultan sofrasında iftara oturmuşlar. Adet olduğu üzere önce çorba gelmiş. Yine adet olduğu üzere ilk kaşığı Timur çalmış ama parlaması da bir olmuş. Kaç defa ferman buyurdum benim çorbama et suyu konulmayacak diye. Kaldırın bu çorbayı, kuzu tandırı getirin. Sofrada bulunanlar çorbanın kokusuyla yutkuna dursunlar, bu defa kuzu tandır gelmiş. Timur tadına bakar bakmaz bu sefer, ülkede kuzu mu kalmadı ki koç kızarttınız, götürün bunu çabuk. Hasta bütün yemeklere bahane bulan Timur tadına baktıktan sonra aşçı başını azarlayarak geri gönderiyormuş. Nasrettin Hoca bakmış ki aç kalacak. Ayağı fırladığı gibi pilav kazanını alıp önüne koymuş, hızla kaşıklamaya başlamış. Timur, hocam demiş, ne yapıyorsun? Efendim demiş hocam, aşçı başı sizin olsun, bari pilavı bağışlayın. Evet sevgili dinleyenler, tekrar sizlere veda etme zamanı geldi. Bir dahaki programa dek çok mutlu kalmanızı, sağlıklı olmanızı ve hep neşeli, iyiliksever olmanızı diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Nergis'e Çay Saati programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Evet, sizlere hemen iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergis.caysaati@hotmail.com. Tekrar programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere saygılarımı, sevgilerimi gönderirken hemen kısa bir müzik arasıyla devam edeceğiz. Sonra burada olacağım.

0: Evet sevgili dinleyenler, güzel bir müzik de dinledik. Ardından sırada şimdi ne var? Hikaye zamanı. Size için hazırladığım güzel hikayeleri hemen paylaşmak istiyorum. Kıyafetlerinden hayli varlıklı bir aileden geldiği belli küçük kız, avucundaki para destesini sımsıkı tutarak rafları inceliyordu. Burası kentin en büyük oyuncak mağazasıydı. Aranan her şeyin bulunduğu, bitmez tükenmez raf koridorlarının bulunduğu mağazalardan biri. Rafların arasında öylece gezinirken reyonların birinde kala kaldı. Muhteşem bir bebekti bu. Dünya güzeli yüzlü ve ipek kadife elbiseli muhteşem bir bebek. Babasına döndü, bebeği işaret etti. Avucundaki para yeter mi? Babası başıyla evet dercesine olumlu bir hareket yaptı. Bebeği kucakladı ve koridoru takip ederek kasaya doğru yürüdü. Tam bu sırada tıpkı kendisi gibi babasıyla alışverişe çıkmış bir küçük çocuk gördü. Kısa pantolonluydu, gömleği iyice eskimişti. Çocuğun elinde birkaç dolar vardı. Raftaki oyunlardan birinin önünde heyecanla durdu. ''İşte istediğim bu, baba!'' diye çığlık attı. Avucunu gösterdi. ''Yeter mi?'' Babasının gözleri önüne doğru eğilirken başı yetmez işareti verdi. Çocuk avucundaki paraya baktı, oyunu rafa yerine koydu. Babasının elini tuttu ve koridorun ucuna doğru yürüdü. Boyama kitaplarının olduğu rafa. Küçük kız kucağındaki bebeğe bir daha baktı. Sonra çocuğun seçtiği oyuncağa döndü. Bebeği götürüp yerine koydu, oyuncağını eline aldı. ''Yeteri kadar param var mı baba?'' dedi. Babası yine evet dercesine başını salladı. Kasaya gittiler, parayı ödediler. Küçük kız kasadaki adama bir şeyler fısıldadı. Kız ve babası geriye çekilip beklemeye başladılar. Az sonra oğlan ve babası ellerinde bir boyama kitabıyla kasaya geldiler. Kasiyer, ''Kutlarım sizi'' dedi heyecanla. ''Bugün birinci müşteri olarak bir armağan kazandınız.'' Oyun kutusunu küçük çocuğa uzattı. ''Harika!'' diye çığlık attı çocuk. ''Baba, bu benim en çok istediğim şeydi biliyorsun.'' Baba oğul sevinç içinde dükkanı terk ederken içeride kalan baba, ''Ne kadar cömertsin kızım, sana bunu yapma kararını verdiren ne?'' dedi. ''Baba, annemle birlikte bana bu parayı verdikten sonra seni en çok mutlu edecek şeyi al, demediniz mi?'' ''Tabii öyle dedik tatlım. Ben de aynen öyle yaptım baba. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu biliyor musun?'' Evet, birkaç tane de anlamlı sözlerden bahsetmek istiyorum. Bizim hayatımıza dair olumlu yönde bizi etkileyecek sözler. Mucizelere inanın ama asla onlara bel bağlamayın. Durum ne olursa olsun, nezaketin size zarar vermeyeceğini unutmayın. Bir geziden döndüğünüz gün harcamalarınızın listesini yapın. Küçük şeyleri iyi yapmaktan dolayı mutlu olmasını bilin. Her yıl çocuklarınızın okula başladığı ilk gün onların fotoğrafını çekin. Her arkadaşınız hakkında iyi bir söz duyduğunuzda bunu ona iletin. Doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapmaktan asla çekinmeyin. Dikkat çekmek için iş yapmayın. Dikkat çekecek iş yapın. Çocuklarınızı kardeşleri ya da sınıf arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Sivil toplum örgütlerine katılın. Büyük zarar getirmeyecekse bırakın çocuklarınız bildikleri gibi yapsın. Çünkü yaptıkları hatalardan başkalarından öğrendiklerinden daha fazlasını öğreneceklerdir. Her başarının bir bedeli olduğunu asla unutmayın. Çocuklarınızın önünde eşinize kötü bir söz söylemeyin. Çocuklarınız çoktan uyumuş olsalar bile onlara iyi geceler öpücüğü verin. Can sıkıntısını egzersiz yaparak dağıtmaya çalışın. Boğaza takılan bir şeyi çıkarma yöntemlerini öğrenin. Yolculuk ederken cüzdan, otomobil anahtarı, gözlük ve ayakkabılarınızı yakınınızda bulundurun. Eleştirmekle geçirdiğiniz zamanın iki katını övmeye ayırın. Çocuklarınıza engelli bir kişiyi asla küçümsememeyi öğretin. Gazetenin ekonomi sayfasını düzenli bir biçimde okuyun. Yolculukta temel gereksinimlerinizin listesini yapın ve bavulunuzda tutun. Çocuklarınızın televizyon izleme süresini ve programlarını sınırlayın. Zerafeti modaya yeğleyin. Kendinizi geliştirme konusunda her bulduğunuz fırsatı değerlendirin. Kızınıza ya da oğlunuza da yemek yapmasını öğretin. Her terslikte saklı olabilecek iyi fırsatı arayın. Eve bir eşya alırken deneyim kazanmaları için çocuklarınızı da yanınızda götürün. Evde yapılan börek ya da kurabiyeleri iş yerine de götürün. deneyimli insanları asla dikkate almamazlık etmeyin. Yolunuza çıkan aksiliklerin sizi amaçlarınızdan alıkoymasına izin vermeyin. Her gün mutlaka olumlu bir şey söyleyin. En sevdiğiniz sözü yazın ve görebileceğiniz bir yere asın. Evet, bu da hayattan tavsiyelerdi sevgili dinleyenler. Birazdan sağlık bilgisiyle devam edeceğiz ama önce küçük bir ara.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

Evet, sağlık bilgisinde bugün ilginç bir konuya değineceğiz sevgili dinleyenler. Alerjik konjonktivit nedir? Bunu sizlerle paylaşacağım. Alerjik konjonktivit en sık rastlanan alerjik göz hastalığıdır. Genellikle çocuklukta başlar, insanların yaklaşık %15'inde alerjinin bir veya birkaç çeşidi görülür. Çevreyle direkt teması nedeniyle göz alerjik hastalıklara daha sık meyil gösteren bir organımızdır. Gözlerde kaşınma, yanma, batma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu meydana getirebilir. Göz kapakları hafif şişmiş olabilir, kornea çoğunlukla salimdir ve kişinin görmesi etkilenmemiştir. Aynı zamanda burun akıntısı, hapşırma, burunda tıkanıklık ve kaşıntı gibi alerjik rinit bulguları da olabilir. Hastalığın çeşitleri var mıdır? 5 değişik göz alerjisi vardır. Bunlar mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik konjonktivit. Bahar kerata konjonktiviti, atopik kerata konjonktivit diye ayrılabiliyor. Çocuklarda ve gençlerde, ayrıca erkeklerde daha sıktır. Bu hastalıkların %75'inde astım, atopik egzama ve alerjik rinit gibi ek hastalıklara da rastlanabilir. Havuzdan çıktıktan sonra birçok kişinin gözlerinde kızarıklık olur. Deniz suyu da gözlerde kızarıklığa yol açmaktadır. Ancak havuzda kirliliğin yol açtığı göz rahatsızlıkları olasılığı daha fazladır. Ayrıca eğer havuz suyu fazla klorlanmışsa gözleri, genizi, burnun içini yakar. Gözlerde alerjik kızarıklıklar ortaya çıkar. Havuz suyunda gereğinden çok klor varsa hemen hemen herkes bundan etkilenir. Çok klorlu havuzlarda ve ayrıca çok tuzlu denizlerde suyun içinde gözleri açmamak bizi alerjik göz rahatsızlıklarından koruyacaktır. Alerjik göz hastalıklarının tanısı, hastadan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar incelemeleriyle konur. Doğru tanı için iyi bir göz muayenesi gerekir. Muayenede göz kapakları, göz yüzeyini örten konjonktiva isimli zar, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir. Bazen göz kapaklarının arka yüzeyinin de incelenmesi gerekebilir. Alerjinin tedavisinde en önemli yapılması gereken şey, alerji madde tespit edilebiliyorsa mümkün olduğu sürece ondan kaçınmaktır. Gözdeki şikayetlerin rahatlatılması açısından soğuk uygulama ve suni gözyaşı ilaçları faydalı olabilir. Çoğunlukla da antihistaminik ilaçlarla damarları bazen alerjik şikayetleri ortaya çıkaran hücreleri dengeleyici ilaçlarla, iltihap giderici ilaçlarla ve kortizonlu ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Evet, sağlık bilgimizin konusu buydu sevgili dinleyenler. Alerjik göz rahatsızlıkları, bunun için yapmanız gereken ilk şey önce tanı konulması, daha sonra da doktorunuzun vereceği damlaları gözünüze kullanabilirsiniz. Özellikle havuza giriyorsanız, mümkün olduğu kadar deniz gözlüğü takarsanız gözleriniz daha az zarar görecektir. Evet sevgili dinleyenler, şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da kültürel bölümümüzde devam edeceğiz.

Evet, bugün kültürel konumuzda çocukları ele almak istedim sevgili dinleyenler. Bizim çocuklara davranış biçimimiz veya aile içinde kavga çocuğa nasıl yansıyor ve çocuğu etkileyen yönleri nelerdir? Hemen buna bakacağız. Çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi ve sağlam bir kişilik kazanması için ailede düzenli bir yaşam biçimi sürdürülmelidir. Aile içinde eşler arasında zaman zaman yaşanan kavga ve tartışmalar çocukları olumsuz yönde etkiler. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar anne baba arasında süregiden tartışmalara sıklıkla tanık oluyorsa, dışa vurmadıkları duyguları anne babanın tartışma sonucunda ayrıcalığı ve kendilerinin ortada kalacağı duygusudur. Bunun yanı sıra çocukların büyük bir çoğunluğu kavgalara kendilerinin neden olduğu duygusuna kapılarak kendilerini suçlama eğilimine girerler. Çocuk sevgiyi, hoşgörüyü de, öfkeyi ve kızgınlığı da aile içinde anne ve babasını model alarak öğrenir. Dolayısıyla çocuğun yaşadığı mekanda ebeveynler tarafından hangi duygular ve davranışlar daha çok sergileniyorsa, çocuk bunları görerek ve taklit ederek yetişir ve kişiliğini oluşturur. Sürekli öfkeli olan ve ev içinde sürekli karşılıklı birbirine bağıran anne baba ile birlikte büyüyen bir çocuğa aile öfkeli olmamayı, her olaya hoşgörüyle bakmayı öğretemez. Aile kavgalarını mümkün olduğunca çocuğun bulunmadığı bir mekanda yapmalı, ancak bu kavgaları sürekli hale getirmemelidir. Önemli olan anne baba arasında tartışma olsa da bunun uzlaşmayla sona erdirilmesidir. Çünkü anne babanın ayrıcalığı ve ortada kalacağı endişesini yaşayan çocuk, ilişkilerinin bozulmadığını ve aile içinde sevgisinin azalmadığını anlamalıdır. Ancak her tartışmanın kavgaya ve karşılıklı ağır hareketlere dönüştüğünü, evlerde çocukların ruh sağlığı kuşkusuz olumsuz yönde etkilenir. Sık sık anne babasının kavga ettiğine tanık olan çocuk, özgüven duygusunu da kazanmamış olur. Ebeveynler arasındaki çatışma bebeklikten başlayarak ergenliğe kadar her yaşta çocuğu etkiler. Ancak farklı yaş gruplarının tepkileri de farklıdır. Çocuklar anne babaları arasındaki bağırışmalara genellikle odayı terk etme, kulaklarını kapama, ağlama, dona kalma, çatışmaya araya girerek ve sözel tepkilerle müdahale ederek çözmeye çalışma gibi tepkiler verebilir. Ergenler sözel olarak müdahale edebilecekleri gibi kendi odasına kapanıp müziğin sesini sonuna kadar açma gibi başa çıkma yöntemleri bulmaya çalışırlar. Bebeklikte ve okul öncesi çocuklarda ise tepkiler aşırı hareketlilik, gülme, çığlık atma gibi duygusal tepkiler şeklinde olabilir. Anne baba kavgaları çocuklar üzerinde derin izler bırakır. Anne babalar çocuklarının tartışmalarından olumsuz etkilendiğini bildikleri halde kavga etmeyi sürdürmekte. Kavga etmeden önce çocuğu odasına göndermek gibi çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Ancak gürültülü bir kavgaya dönüşen karşılıklı öfke aktarımından çocuk uzak tutulmaya çalışsa bile duymamasına imkan yoktur. Anne ve babaların öfkeli, kızgın ve üzgün hallerine tanık olan çocuk için bu durum oldukça sarsıcıdır. Ev içerisinde tartışma ve kavgaya şahit olmayan çocukların insanlara güvenme, başkasını sevme ve kendi başına iş yapabilme yetileri istenen düzeyde gelişim gösterirken, kavganın eksik olmadığı bir evde büyüyen çocuklarda görülen sorunlar azımsanmayacak kadar çoktur. İlk başta okul başarısızlığı, ders notlarında düşüş olarak kendini gösteren sorunlara davranışsal pek çok sorun eklenir. Okulda kavgacı olabilir ve uyumsuz davranışlar sergileyebilir. Ani içe kapanma gözlenebilir. Uyku bozuklukları başlayabilir. Anne baba yanında yatma isteği oluşabilir. Korku ve alt ıslatma gibi bozukluklar gelişebilir. Anne babadan yeterli sevgi almadığını düşünür. Devam eden kavgalardan yaşadığı tedirginlik ve korkular depresyona dönüşebilir. Evet sevgili dinleyenler, kültürel bölümümüzden de bugünlük bu kadar. Çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Onların psikolojilerini düşünmemiz gerekiyor. Aile içerisinde tartışmalar yapıyorsak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkünse çocukların önünde tartışmamaya dikkat edelim. Evet, birazdan şiirlerle devam edeceğim ama önce kısa bir ara.

Evet, şimdi güzel şiirlerle karşınızdayız. İnsan hep şikayet eder ve sırf şikayet etmekten istediği hayatı yaşayamaz. Hep kendine engeller koyar. Yaptıklarından, yapacaklarından korkar ve zamanla adım atmaya çekinir olur. Sanki ölümsüz gibi bu dünyayı sahiplenir. Dünyevi şeylere kıyamaz. Objelere aşırı değer verir. Oysa dünyadaki her şey eskir. Sen ya da başka biri eskitir ama eskir. Önünde 3 tane elma olsa ve 3'ü birbirinden farklı olsa mutlaka en beğendiğini en sona saklarsın. Güzel olanı kafanda güzel olarak şekillendirdiğini en son yemek istersin. İnsanın doğasında var bu. Güzel olan hep sona saklanır. En son ağzında en güzelin tadı kalsın istersin. En azından ben böyle yapıyorum ve muhtemelen benziyoruz. En sevdiğin parfümü en az sıkarsın. Sırf bitmesin diye. Haklısın, belki çok para vermişsindir ve belli bir bütçen vardır. Ötesine geçmek istemezsin. Sen her seferinde 2 fısfıs sıkarken bir arkadaşın alıp kendi üzerine 9 fısfıs sıksa kızarsın. Hatta al al şişeyi al dersin. İnsanlar nesnelere önem verir ve hep en güzelini sona saklar. Oysa en güzel olanı sona saklamak doğru değildir. En azından ben böyle düşünüyorum. Bir süre önce bu huyumdan vazgeçtim. En hoşuma giden elmayı en başta yiyorum. Çimlerin üzerine oturuyorum. Pantolonumuz çimen lekesi olmayacaksa neden geldik bu dünyaya? Artık alabildiğine rahatım. Mesela küçük bir yeğenim var. Elindeki bisküviyi yere attığında "Yapma Doruk, inan ayıp" diyordum. Artık demiyorum. 14 aylık bir çocuk istediğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapabilir ki? "Aferin küçük kartal, tadını çıkar," diyorum. Anlıyor ve gülüyor. Gülüşünü görseniz dünyadaki her şeyden vazgeçebilirsiniz. Bir bebeğin gülüşünden daha masum ne olabilir ki? Yaşamak güzel şey ama bir sonu olduğu kesin ve sonunun nasıl olacağını bilmiyoruz. O yüzden daha rahat yaşamalı, daha çok yapmalı insan istediklerini. Hayattan korkmamalı, sahip olduğunuz hiçbir şey bizim değil ki. İnsan yokluğunu kabul ettiğinde daha özgür yaşıyor. Unutmadan, her zaman önce elmanın en güzelini ye ama yanında sevdiğin biri varsa elmanın en güzelini ona ver de ki bu hayattaki hiçbir şey senden değerli değil. Hemen diğer şiirimize de geçmek istiyorum. Şiirimizin başlığı da "Neyse seni seviyorum" diye bir başlık. O kadar kavga ettik, her şeye rağmen giderken dedi ki, "Neyse, seni seviyorum." Erkeği esir alan bir cümleydi bu. Gözünün önündeki tüm yanlışlarıma rağmen "Seni seviyorum" dedi. İşte o an hiç gitmeyecek sanıyorsun. Bir kadının seni tüm yanlışlarına rağmen sevmesi, bir ömür boyu bunları kabul edeceği anlamına gelmiyor. Gider mi diye düşünmüyorsun. Bilmiyorsun ki gitmelerin zamanı var. Zamanı gelen mutlaka gider. O gün gitmedi. Ondan sonraki günler de. Seviyordu beni. Belki tahammül ediyordu. Çekilmez neyin varsa çekiyordu. Peki nereye kadar sürerdi böyle? Bir ilişkide en büyük sorun güven. Size güvenmeyen bir kadını ne yaparsanız yapın mutlu edemezsiniz. Mutlu edemedim belki ama sorun bende değildi. Zor bir adamdım. Kalabalıktı etrafım. Bir kadın için hazırlanmış en zor tablo gibiydim. Bazı şeyleri olduğu gibi kabul edebilmeliydi bir kadın ama bunun için gerekli olan neydi bilmiyorum. Hepimizin yalnız olduğu bir yolda çarpışmamız ve ardından kırılmamız. Kalplerimizden parça parça dağılmamız. Bir kaybeden olduğuna inanmıyorum. Sevmek güzel şey. Anlık ya da zamanlık olsa da güzel şey. Bir ömür sevmediğin birini bir ömür düşünebilirsin. Bu da çok başka bir şey. İşin özü güvenebildiğin kadar seversin ama sevdiğin kadar güvenemezsin. Evet sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysati@hotmail.com. Tekrar sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sarış elenenizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Tu favor.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Come on everybody, get your heart and get

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Today we march as part of a worldwide family of worshippers.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: 4350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.